Hatta zaman dönemde havanın gitar antisita ula uzar moru. Ne diye sarsılır seni formatörüne sizden bu sıvap unasat uzar moru natural. Moru natural şire. Ne vema ki existiye ala lokal. Yedir ay moru şire mi makasa. Atahan moru şire. Hana fiyer katı iye fat patin iye atahan moru şire. Parat nalimak. For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the ones that are Tahanga, Baluga, Atahan Moruksa Serok Nagamaka, Ula Lavos, Nato Vala, Paya Montu Kaharo Bay, the first Tara Vala Moros Nagamaka Afetado. You don't know how to say that. You don't know how to say that.

hangisi daura uzar moru ne diye sahipsiz usiri dramatiniye sahipsiz istanbul sulak unasat uzar moru natural moru natural şire ne diye mat existiye ala lokal ne diye ay moru şire ne kasa atahan moru şire hani fiyat kat iye iye fat fatin iye atahan moru şire barat nalimar for example bak moruka ay haneka Oda luga dua tangga, dua luga acahan maruk seseluk negama ka ular lalu. Nanti kala paya muntuk kang rube, depois kala gaba maruk senegama afetado. Ida maka sama dia. Ida persidara tau adus

Hatta o zaman dönemde havaların iptal olan antisipte ula uzarmalı. Ne diyor ki, absolutu seri formatörünün absolutu İstanbul ve bu mesaj uzarı moruk natural. Moruk natural şirin. Ne demek, existiyor.